Belki bugün, belki yarın. Ne onlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim, hoşça kal insanlarım, hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size, bu son vedam size.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi

Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne tarifsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam, birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğüm bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından şarkılar söyler, beni hülyalara salan gözlerin. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, bir külah çekirdeği, mangal gibi yüreği var bilesin.

Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysen, bir teselli veri dinlediysem olan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, Tophane'de sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerini Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimde kıpır kıpır bu soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın, okulu ilk asışım, ilk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın.

hallerin delikanlısı, elleri ceplerinde, dudağında ıslığı, başında kavak yelleri, şarkılar mırıldanıyor. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var, yeni çalıyor 45'lik plaklarda. Ayrı Şahin ortalığı kavuruyor. Mahallenin delikanlısı, cebinde iki gazoz parası, yüreğinde garip bir pıtırtı, alışmaya çalışıyor sana alışmaya. Akşamları işportaya çıkıyor, bir defter, bir kalem, bir de çakı alana aynayı bedava veriyor. Yani günler geçiyor 17 yaşının bütün tadıyla. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'ı ilk seyredişim, ilk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan. Karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin arsasında. Bir bakıyorum cama da iki güvercin konuyor, iyi mi? Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapa diyor muslukları, üç gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım, hayat benden yana duruyor.

yaşımsın, dili canımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın, ilk cigaram, ilk ıslığım, ilk kızgınlığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömleğim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim, sen benim, sen benimsin. Sen benim her şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.

Ekmeğini taştan çıkarırdı bizimki. Kaynatmak için çorbamızı helalinden ne iş olsa yapardı. Oğlunun defter kitap parasıydı. Kızının çeyiz, karısının mantosu, bir de başörtüsü anasının.

Bir lokma için el kapısında aradığı umuttu. Üç kuruş için değer miydi? Değer miydi çektiği onca ağız kokusuna, bıkkınlığına ve sitemlerine değer miydi? Her şeye rağmen ekmek parasıydı, alın teriydi. Hayat yorgunu bir akşam vakti, kestiler biletini sebepsiz, vermediler hakkını. Efendiler, efendiler, siz kaybetmek nedir bilir misiniz? İşsizdi Mustafa. Kara gün akçesi diye birkaç kuruş koymuştu bir tarafa. Bunun bir de emekliliği vardı. Emeklilik zor gündü ya, dar gündü ya. Gariplik ve fakirlik de emeklilik. Bir iki ay zor idare ettik. Sonra ödemediler paramızı. Biraz dayanın dediler. Biraz daha bekleyin. Dayanacak hal mi kaldı efendiler? Dayanacak hal mi kaldı? Hal mi kaldı? Ateşler içinde yanıyordu alelim. İyiden iyiye zayıflamıştı. Cayır cayır yanıyordu ana yüreğim. İlaç parası bulamadık efendiler. İlaç parası bulamadık. Mustafa hala işsizdi. Kızın da talibi çıkmıştı bu arada. Belli ki o da istiyordu. Allah büyüktür deyip verdik. Bir yandan dağ gibi yığılıyordu borçlar. Çığ gibi büyüyordu. Ödeyemedik efendiler. Ödeyemedik. Mustafa işsizdi. İşsizdi. Arkasız ve kimsesizdi. Ev sahibi çıkın dedi. Kıştı, kıyametti, soğuktu. Kimseler duymasın diye Mustafa'nın aklı çıkıyordu. Babama diyecek oldum. Dükkan 15 gündür siftah yapmıyordu. Söyleyemedim, sustum. Mutfakta tencerem kaynamıyordu. Ekmeği bulamaz olduk efendiler. Ekmeği bulamaz olduk. Mustafa'nın başı öne düştü. Bakamaz oldu yüzümüze. Utanıyordu. Utanmayı bilir misiniz efendiler? Utanmayı bilir misiniz? O biliyordu. O biliyordu. Hayat yorgunu bir akşam vakti. Gitti. Değer miydi?

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp, doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babama aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedim, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordu. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum günümde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup yağan. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık, başka şehirlerde.

Yağmur sonrası, karanlıkta bir şehir, içinde ben. Şarkılar çalıyor taksilerin teybinden, giderken sen. Tüyleri ıslak kuşlar su içiyorlar çeşmelerden. Kimsenin umurunda değiliz, ne aşk, ne ben. Bir şey olmamış, bir yerinden vurulmamış gibidir şehir. Her gidiş niye birbirine benzer? Arabaların camlarını siler dinerci çocuklar. Bir sigara parasına ömrümü anlatırım. Belki onlar dinler. Çekip gidişin hangi şarkıya benzer? Bulup çıkarırız karanlıkta bir şehrin içinden çocuklarla beraber. Neden kimsenin umurunda değiliz? Neden? Ne aşk? Ben ıslık çalmayı bilseydim, biraz da kahretmeyi, hayır aç değilim diyebilmeyi, canım istemiyorlarla çekip gitmeyi, denizi seyretmeyi kıyıdan, martılardan dilek tutmayı becerebilseydim, belki kolay olurdu sensizlik, belki beni de alırdı koynuna hasretin derin boşluğu. Yapabilseydim, kapıyı ardından ben kapayabilseydim, camlara vurabilseydim öfkesini sensizliğin, kırıp dökebilseydim senin gibi.

bir de ayrılığı sevseydim olurdu sanki. Şu senin gidişin biraz üzmeliydi yağmur sonrası bu şehri. Elimi tutmalıydı Beyoğlu, koluma girmeliydi Üsküdar. Geçer demeliydi Baki'nin kahvesi. Sinema afişleri gönlümü almalıydı. Göz kırpmalıydı Fatih'in ana caddesi. En azından Kadıköy biraz ağlamalıydı. Olur demeliydi Galata. Samatya yanımda yürümeliydi tren raylarıyla. Saçlarımı okşamalıydı Kasımpaşa. Aşk böyledir demeliydi Bakırköy mesela. Yüzüme rüzgarını sürmeliydi Eyüp Sultan. Eminönü oturmaya gelmeliydi bütün kuşlarıyla. Tophane demli bir çay söylemeliydi

yağmur sonrası bu şehri kol kola geçmeliydim bütün arkadaşlarla. Bir şiir yazabilmek için bu kocaman yalnızlığa, bunun için isterdim bu şehri yanımda. Yağmur sonrası karanlıkta bir şehir, içinde ben. Şarkılar çalıyor taksilerin teybinden, giderken sen.

Anne olmak vardı hayatın çıkmazlarında. Kol kanat germek yavrusuna en sarsıntılı anlarda. Gerekirse kolunu da kanadını da vermek. Her şeyi evlatlarıydı ananın çünkü. Canı da kanı da. Söz konusu onlarsa canın da kanın da önemi kalmazdı. Ne lazımsa, ne gerekirse en zor anlarda yapılırdı. Çünkü anne olmak vardı hayatın enkaz altında kaldığı zamanlarda. O da bir anneydi. Benle uğraşana kadar çocukları kurtarsınlar bari dedi. Ve kirişin altında kalan kolunu kesti. Çünkü anneydi. Kesik kolunu unutup tek kolla çocuklarının çıkmasına yardım etti. Çünkü anneydi. Ve biliyordu ki onlar koldan da candan da kıymetliydi. Şimdi kala kalmıştı kadın başına çocuklarla birlikte. Gözü yaşlı çocuklarla. Bir ihtimal var mıydı acaba zamanı geri çevirmeye? Ya da bir ihtimal acıları unutup eski mutlu günlere geri dönmeye? Bir ihtimal var mıydı acaba tek kolla üç çocuğu adam etmeye? İhtimal yoktu belki ama ana olmak var.

Henüz 3 yaşındaydı oğlu ve evin tek erkeğiydi artık. Doğrulup oturduğu yerden gidip minik elleriyle annesinin gözyaşlarını sildi. Henüz 3 yaşındaydı ama erkekti. Bir yüreği, duyguları ve belki de bundan 20 yıl sonra yazacakları vardı. Çocuklarının can diyetini ödemişti koluyla. Ve bundan sonra gerekirse diğer kolunu da verirdi. Çünkü ana olmak vardı hayatın sefilliğinde. Şimdi çocuklarıydı tek umudu. Onların büyümesi ve okuması. Karınlarının tok, altlarının temiz olması. Bundan sonraki dualarındaysa kimseye muhtaç olmadan, el açmadan geçinebilmek vardı. Belki kabul olacak, belki olmayacaktı ama o çocukları için her şeyi göze alacaktı. Çünkü anne olmak vardı hayatın kolu kanadı kırık yollarında. Bir ihtimal var mıydı acaba zamanı geri çevirmeye? Ya da bir ihtimal acıları unutup eski mutlu günlere geri dönmeye? Bir ihtimal var mıydı acaba tek kolla 3 çocuğu adam etmeye? İhtimal yoktu belki ama ana olmak vardı.

İbrahim peygamber oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin duvarlarını yükseltirken yerden aldığı taşları kaldırıp giderek yükselmekte olan Kabe duvarlarına koymakta zorlanıyordu. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam bir taş getirip babasının ayağının altına koyuverdi. İbrahim peygamber de bu taşın üzerine basarak duvarı örmeye devam etti. Bu taş adeta bir asansör gibiydi. Kabe'nin işi tamam olana kadar iskele vazifesi gören bu taş her bir kenar köşe için dolaştırıldı. İbrahim peygamberin Kabe'nin inşası sırasında üzerine bastığı bu taşa makamı İbrahim adı verildi. Bugün de Harim-i Şerif'te altın bir muhafaza içinde durmakta ve taşın üzerinde İbrahim aleyhisselamın ayak izleri hala varlığını korumakta. Peygamberimiz aleyhisselam çocukluğunun bir gününde başka çocuklarla oyuna dalarak Redm mevki denen bir yere kadar varıp dayanmışlardı. Orada Mütliç oğullarından birkaç kişi kendisini yanlarına çağırdı. Gitti. Peygamber Efendimizin iki ayağına baktılar ve dikkatle izlediler. O sırada Abdülmuttalip geldi. Karşılaşıp kucaklaştılar. Ona "Bu çocuk senin neslinden midir?" diye sordular. Abdülmuttalip "Torunumdur." dedi. Mütliç oğulları "Onu iyi koru. Çünkü biz Kabe'deki İbrahim makamında bulunan ayak izine bu çocuğunkinden daha çok benzeyenini görmedik." dediler. Abdülmuttalip yanında bulunan oğlu Ebu Talib'e dönerek "Bak bunlar ne söylüyorlar, duy." dedi. Bu tavsiye üzerine Ebu Talib Peygamber Efendimiz'i titizlikle korur oldu.

Gittim ötelerden, bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak, başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle.

0: Zoruma gideni içime attım. Bitmesin diye bu büyü. Yüzüne vurmadan hatalarını seni bağrıma bastım. Kopamadım bile bile, içime sinmeden ayrılamadım. Biz kirlendik, sana da bana da eller dokundu. Azar azar kaybettik birbirimizi. Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdam daha. Kederim bana ders olsun.
1: Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit, ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git.

0: dudakların git.
1: Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git. Gidersem, gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedimse, çözemedim. Delireceğim. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların.

Yine yokuşa sürüyorsun her şeyi. Yine kandırıyorsun gönlümü. Ama unutma, bu son şansımız. Seni unutmak için